0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Düştüm, etmiyorsun ardından. Sanki hep sen vardın da. Tüm acıların gizli.